0: kentte büyükbaş hayvanların bulundurulmaması gerektiğini hatırlatırız. Sadece köpekler, kediler ve diğer küçük hayvan türleri gibi evcil hayvanlara izin verilecektir. Sığır, at, koyun, keçi ve diğer büyük küçük hayvanlarının sahipleri yeni kente taşınmadan önce bunları satmak zorundadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda uymayan taraflar çeşitli yaptırımlarla karşılaşacaktır. Dikkat, Hasankeyf sakinleri.
1: İyi, hatta suma düş, kolay. Herif, kudu hatta, kudu bir çöz, bir çöz sen kedi yıkıstın bu ya. Herif, kudu da. Ne olup beni şey, ama beni şey, araba da, ahir kemura dışarı dinit geldi.
2: Alttakinden üsttekini çıkarıyorsun. Dörtten dört çıkar, sıfır. Peki 4 0 daha 4. Yine aynı şey oldu değil mi? Şimdi sen yap diğerini. Yani. Bakayım yapabilecek misin? Anladım.
3: Ben yazmak istemiyorum.
2: He?
3: Yazma.
2: Niye?
3: Çok da korktum.
2: Yazma. Ben mi yazayım sana? Ben yazayım. Hocan anlamaz.
3: Anlamıyor.
4: Bir şey yap diyor ha. Ya bir neden sikerim bir şey yapıyor ya. Ya bir bana diyor şu. Diyorum başka çıkacağım. Diyor ilahi. Ya rakafalı. Yok oğlum. Peter gibi. Gece hani trimi kes. Bakalım kesebilirsen keseceksin. Ya git o kanuna bak. Kanun neyi gösteriyor? Hiçbir hakkı yok ha. Ben bu dükkanı terk etmeyene kadar adam benim elektriğimi kesemez. سويو سويو سويو ما في السوي دنقبط ويجي دنقبط ورجع أقول لك دنقبط أنا عجل فب أنا بحد ين فنجس كير يا بيجي ما فيش شبكة بس سنة ما سنة ما سرقان شو يا عجل عجز وما جس كيف يا زبوك ما جس كيف يا چه یه وگه اسکیفه؟ چه هیا؟ کتره دیه اسکیفه؟
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Berkan, hadi gel. Abi Berkan, abin sen bunları oradan su doldursan abi, çay yapalım. Abi kalacaktaki kahve Mehmet abinden daha. Berkan gel gel.
1: Kanarma.
2: Bak lan bak lan, gireceğiz şimdi bak lan.
0: Bunu de doldur, çalkala güzel getir.
2: Soğuk su.
0: Çalkala ha, çeşmenin suyu.
1: Zaten o bak hadi.
0: Ne?
1: Tamam hadi.
0: Güzel iyi. Bu taraf sürme mi?
1: Elbette lan, o taraf
0: kahpek ya. Ya kurban değil, besi eden tem tem.
1: Senin kusurun olur mu canım? Ya o sorun olmaz, bir ikinci sizi talak edin. Yeter ki lüksü başı verdi.
0: Sır red bir ahla. Talla, akul ekşi ben beyekim. Giye sim hadi. Ben red aşırı mahvet talla. Gel ingi mi tanıza biliyorum ben. Ben mahveret başarı. Hiç. Ya o nefes nefes yani.
1: Hangi kafayı tanıdı bak lan şunu?
0: Hey, hakikaten.
1: Talak hadi ben cidrat.
0: Tersin.

bu. Yaklaşan çekiliş hakkında bir hatırlatmadır. Her aileye yeni kentimizde yeni bir ev atanacaktır. Çekiliş bu akşam saat 18'de spor salonunda gerçekleşecektir.

0: Sizin ev nerede?
1: Şöyle gidiyorsun, yukarı doğru değil. Şöyle gidiyorsun. Dümdüz gidiyorsun. Sonra
0: hastanenin
1: şöyle yapıyorsun.
0: Hastanenin arkasında mı?
1: Hastanenin arkasında değil bak. Dümdüz
0: böyle
1: değil.
0: Dümdüz gidiyorsun.
1: Bak hastanedir. Dümdüz yollar bir de böyle yollar.
0: Sağa dönüyorsun.
1: Evet, şöyle gidiyorsun. Fırında bize çok yakın. Öyle gidiyorsun.
0: Kütüphanenin sonra, yakınında mı?
1: Herhalde bilmiyorum. Şöyle gidiyorsun, sonra şöyle gidiyorsun.
0: Gittin mi daha önce?
1: Evet gördüm de birinci ev, birinci sokak değil, ikinci sokak. Hı
0: hı. Bak şu yeni yapılan camiyi görüyor musun?
1: Evet.
0: Onun arkasında kaymakamlık var. Kaymakamlığın arkasında da böyle sıra sıra evler var. İşte birinci sıra değil, ikinci sıra değil, üçüncü sırada üç numara, üç numaralı ev bizim ev. Yerleştirmek üzerinden. Yuh yuh. Biyolojiden bir sürü yanlış yapmış. Seneye kaldım keseyim.
2: En sonu.
0: İki yüz elli dört nedir?

0: misin kaç çıktığını?
1: Allah aşkına.
0: Allah Allah.
1: Ne zaman? Bir şey yapmış mı ki? Şey yapmış mı böyle?
0: Ortam kapıları yiyor şimdi biliyorsun çocuğum.
2: Başı ne ya hanımefendi? Burayı alayım böyle.
3: Hı hı. Eğildi çünkü.
2: Yok, çok dibe kadar ama.
4: Ha bayanlar da çok tecrübeli değil.
3: Siz ne zaman geçiyorsunuz karşıya?
2: Polis hep çabam diyor çıkmıyoruz.
3: Sanki şey olmuş, önü kısa arkası uzun olmuş.
4: Öyle. Biliyorum, şimdi dengeleyeceğim. Buralar uzundur daha.

sakinlere yönelik tazminat programı yalnızca aileler ve evli çiftler için geçerlidir. Bekarlar bu destekten yararlanamayacaktır.

0: Baban keçileri de sattı.
1: Sattık. Koyunları da sattık.
0: Hayırlısı.
1: Keçileri aslında satamadık. Biliyorlardı satmak zorundayız. Çok ucuz söylüyorlardı. Fiyat çok az söylüyorlardı.
0: Çifti kasat mı
1: lan? Çifti mi? Tam hatırlamıyorum. Sanki 1500 falan diyorlardı. Bence 1500 demiyorlardı. Daha az da olabilir. Emin gel. Dolap geliyor.
2: Uçma.
3: Kaldırın.
2: Bu kitaplar ne zaman?
3: Onlar
4: aldılar çok. Al.
2: Ha uçman mıydı?
1: Bu annenin. Sen dedin yünüdür.
2: Tamam.
1: Onu içeri al.
2: Bir çuval alıydı. Bir verin. Bu haliyetten. Bu batanı.

0: Fatma, güle Fatma. Hamuş geldin öbür bir.
1: Duvarlar şişmişti.
2: Ben bana bakın altında bir kesinle girelim.
3: Vallahi.
0: Başka?
4: Bana bir atlattı. Bana bir atlattı.

0: yeşil idi. Ne hala?
1: Kıl.
0: Sıkı günlük. Hiç yaşlı falan.
1: Ayağla.
0: Ablacığım. Ablacığım.

0: Kilememesi lazım.
1: Hacı var.
0: Evet, şöyle verelim. Hoş bul. Burası? Evet.
2: Burası da olmuş.
0: Merhaba. Bir dolabı.
2: Merhaba.
0: İçine.
1: Önce makine. Önce makine, frafay, aynen önce kuran. Çok güzel bir bu.
0: Dolaplar.
1: İyi bence yani o kadar şey değil,
0: gayet küçük güzel, değil. Evet. Gayet güzel. Gayet güzel.
1: Bizim Hasan Kirtekilerden daha iyi yani.
0: Camlar burası. Bahçesi çok güzel. Ağaçlar dikecek zaten. Aha,
1: biz mi dikeceğiz yoksa onlar mı dikecek?
0: Yani şimdi biz mi dikeceğiz? Onlar da yok. Süleştirseniz biraz ona göre.
3: Geçmişsin.
1: Evet, evet. Malajı ben de. Bence var bir yani manzara ve serekele, minare. O işte hani ama veren yine. Ama malama verene hoş ya. Ama malı veri hoş. Valla.
3: Hacı o Huneyli Vırcı yani Kıvaç'ta pas bükeyim.
4: Evlerde herhangi bir değişiklik yapılması ve oturduğunuz evlerin devletin mülkü olduğunu hatırlatmak isteriz. Thank you.

Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır

0: halka hizmet amacımızın, eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini bölge halkının hayat biçimine uygun müstakil bahçeli teraslı konutlar şeklinde inşa ediyoruz. Bu kapsamda 875 konutu ve 154 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik.
1: Biz AK Parti, biz Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz.
2: Yeni Hasankeyf'i ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bekleyen birbirinden güzel etkinliklerin olduğu keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle.

0: Hadi. Hadi bırak. Hadi. Bırak gitseydin. Kırmızı mı? Hadi. Hediye ta, hediye di sana. Hediye di, vurup idek, vurup sakık, vurup idek, vurup sakık. Hadi. Tat tağına, hadi. Tamam mı kaydı? Tamam. Tamam. Tamam, çok güzel. Tamam. Tamam. Doğum. Doğum. Doğum. Gel. Kala idek, ben bu kuvvetliyim mesela.
1: Evet.
0: Tek sıra okuyor ki toplatmış değil. Tamam. Belki toplatmış değil. Kala. Kala. Kala.
2: Tamam.
0: Tamam. Çağa geçse idek çok ne?
2: Evet.

0: Evren bir beni kıyısın be. Beni zahsa içe be. Sakala kızı verdim Samet.
1: Tamam, tamam karışma.
0: Hepsi kalsın sakala kızı kiriye ya.
1: Hadi sakali verdim.
0: Sakali sıfahı verdim, sakal kem koşuştu.
1: Ali Şeyh Mus.
0: Ha.
1: Azizler izah jinak tamam?
0: Ya ala kham yeni ne abne şemna kudesh tarazi.

0: Çok.
1: Özle, aferin sana.
0: Ay sen ne yapıyorsun?
1: Ağlayacağım.
0: Evet.
1: Ben arkadaşımla geldim. Bak kahve içiyorum. Bak arkadaşlarım. Şerefsiz nasıl işten sabır ama. Ne yapıyorsun?
0: İyi. Ben. Ne yapıyorsun?
1: Anne ne yapıyor anne?
0: İyi. Çok iyi geldi. İyi.
1: Ne zaman geleceğim?
0: Evet.
1: Sınavlarım bitsin geleceğim.
0: Tamam.
1: Tamam mı? Sınavlarım bitince gelirim ben.
0: Tamam.
1: Sömestr tatilinde.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Üzülüyorsun benden uzakta olduğun için.
0: Evet ya. Ne gideceğim?
1: Yalancı.